ko'zlaringni, shirin bu so'zlaringni, sog'inganda dillar dilni aytgin jonim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Duşanbadan cuma gece saat 17'de FM 98'de Trafik Show. Şirin Gafurova bilen.

0: Pul gerek mi? Davr Bank'tan resmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon.
1: Hit FM'de. Bunun sona dolayı ve Azamat ve Kunduz'un hizmetinizdeki başlayışlar ve biz devam etmemiz ki Hit Lokası'nın başlasak bu adı bir ağa 88 114 980 rakamları yıkın uğraklayan halde iştirak etçiniz mümkün. Şartlarımız ise cüdeyen maddi ve asan, yani başkur film, serial yok ki multfilm dan parçası koyup iştirildi. Bana şu parçanı iştiyen halde siz bu kaysa film ekerliğine namını topşingiz gerek. Ondan ikinci baskışta ise sizge bu filmden iki tekene saval berladılar ki hem doğru cevap verseniz Miko şarbetlerini bir toplamı kalıverse switch odunu Hit FM hamda Miko'dan kabul kılıp alışıngız mümkün. Şunaka tufalarımız bor şundayken omad ingizini sınav koruyun bizde kongurak borlar bulan boğlandık. Assalamu aleyküm 5066 rakam egesi.
2: Alo, assalamu aleyküm.
1: Wa aleyküm assalam, kun hayırlı olsun, tong hayırlı olsun.
2: Rahmat.
1: Kefetler yapışı mı?
2: Yapışı,
1: rahmat. Çarşap sizi Rosya'ya mı?
2: Yok,
1: yok. Kefetiniz daim alo derecede bulsun. İki defa radyosun. Saat neçiden beri işte yapsız bugün?
2: Yetti yarımdan.
1: Yakşı. Efir boştan yalaktım bunlar kendisi. Hop. İsminizi de ayetin. Tanışıp olaylık.
2: Tüm Azize.
1: Azize. Yanınızda küçükine yardımcıya balgı okşaydı. İştilişitçe.
2: Ha,
1: doğru. Neç yaşlı o yardımcı?
2: 2 yaş.
1: 2 yaşta da isimlerini mi?
2: Bahram.
1: Ha?
2: Bahram.
1: Bahram mı? Bahramcan katli git bu seninle.
3: Şimdi Bahramcan yardım verenler mi yok mu bilmedi mi? Bunlar bu filmini körgen, körmelik, körmegenliklerini bilmeyemiz. Hazır sizde radyo bora.
2: Radyo mi yok artık?
1: Niye ya kana kılıçtırak edersin?
3: Çünkü geplaş çünkü kongura kıldıyız mı? Şuna bize geplaşa
1: veririz. Kıyın gelin, yanında telefon koyun yanınızda. Telefon da işlemeyen bu sözde, telefon kılarsız.
3: Televizör de hem online işse boladı.
1: Aynen, televizör arkayı internet bolsa online işsiz boladı. Google'ge kırarsız, kitfm.uz desiniz. Bizden online manzilde bemalo işçiyiz mümkün yok ki. İlovamızını yüküleb olgan halette. Geliştik mi? Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Bahram jonni rohatini ko'rib yuring. Yaqinlar bilan birgalikda navbatdagi qo'ng'iroq bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Marhamat qo'ng'iroq qiling, omadingizni sinab ko'ring. 67 48 raqam egasi efirdasiz.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Yo'q, o'z demasam, bugun ertalabdan qizlar faola.
3: Ismingiz ayting. Radio ovozini pasaytiring. Ismingizni ayting.
1: Xo'sh, ismi shariflari?
3: Bormi ismingiz?
2: Dilnoza.
3: Dilnoza, yaxshi. Azamat oxinga savol bersalar javob beraman deb qasamiyat qilgansiz shekilli. Yaxshi, bunda eshiting mana bu filmni.
1: Ye, radioni ko'taring ovozini.
4: Qochib ket.
5: Nima? Voy.
4: Ye. Ana. Ola.
5: Ay şurum, ay bulmasan. Hoş geldin. Topu verirler sen yaranı.
4: Ay başım.
5: Kanı topu vermeyler ki. Başlarında yok akama, sop dönü bana geri çakama.
4: Top dedik ya.
5: Ha, topu verin kendimi. Bulmasan vergen toylarımı kaytara verirler.
4: Hani yürüyün Halime
5: Hanım. Bilatanlar mı bu toyga kanca mı onu gidiyor kesken?
4: Ha, toy sizge kımmatka düştü.
5: Gelinim kanı değil ben. Sizler gelsin yapın.
4: Hani.
5: Varın, artık ne kadar acı bir varın. Acıla edip koysmasın tabi. Bir kaçın bir var.
4: Aslı acıladı. Yakşı kızlar bize kup. Eğer Umarcan üylenemen dese her kandayı kısam konadı.
5: Menge boş katımda gerek yok.
4: İhtiyar uzayız da. Eğer başkasıya konmasayız, şunca kılgen haracatıya küçüğüp kola uğraz.
1: Bana şu parça, kaysa filmden olingan edi, cevabı ingiz ne iştahımızdır Loza?
2: Mahallada
1: dudu gel. Mahallada
3: dudu gel. Qoyil qatdan topdingiz, qatdan topdingiz. Qayerdan topdingiz? Endi sizga savollar beramiz. Savollar birinchisi, Umarning onasi, ya'ni Oyposha personajini qaysi aktrisa gavdalantirgan?
2: Maryam Yoqubova.
3: Qoyil, Maryam Yoqubova.
1: Lozim nechinchi yilsiz sir bo'lmasa? Xo'sh.
2: Nechchi
3: yoshda? Ha, kichkina. 2000-chi yillardan sal kattaroq bo'lsa.
1: 2000-chi yillar bilasizmi?
3: 26
1: bo'ladi u.
3: Ha, undan ham kichkinami?
1: Ha, 16-17 yoshda bo'lyapman.
3: Bolalari borligi uchun.
1: Bolalar undan oldingi ishtirokchimizda edi.
3: E, bularda bola yo'q, aytmoqchi.
1: Ha, yo'q. So'ramadik shuncha.
3: Ha,
2: bola yo'q.
1: bola yo'q.
3: O'zim bolaman deng.
1: Shunchaki Maryam Yoqubovani yoshlar bilmaydi demoqchi edim.
3: Ha, to'g'ri. O'zim bolaman deng. O'zi bitta savolni 4-5 marta bersangiz, keyin javob berar ekanlar. Shunaqa ekanlar.
2: Yo, radio emas. Radiodan emas, televizor.
1: Ha, shunga chaqlab qolyapsiz. Radioni pasaytiring, telefonga e'tibor bering.
3: Radioni pasaytiring. Endi yana bitta savol, Sayyoraning otasi, ya'ni Usta Sharif qaysi aktyor o'ynagan?
2: Razoq
3: Hamrayev.
1: Razoq Hamrayev. Siz
3: qayerdan bilasiz? To'xting, qayerdan bilasiz?
2: Bilaman?
1: Bilaman. Hammasini bilasizmi shu haqida?
3: Qoyil, qoyil, o'ylamasdan javob beryaptilar-da, demak bilarkanlar.
1: Rostdan bilsalar.
3: O'ylaganlarda bilmasdilar.
1: Bilsalar kerak. Keling, yana bitta savolda shundan, buni hisoblamaymiz, shunchaki qiziqish uchun Dilnoza, bu filmdagi arxitektor er-xotinlar bo'lishadi, ya'ni yoshlar yigit-qiz bo'lishadi, oila qurishadi. Ularning ismi nima edi, esda olasizmi?
2: Aziza.
1: Aha.
2: Aziza Tokisha.
1: Aha, yigitning ismi nima edi?
2: Azizmi?
1: Shunga yaqin, Azimjon bo'ladi.
3: Azimjon.
2: Azimjon deb.
1: Moskovdan
2: kelgan. Mana surpriz.
3: Yashang. Haqqoniy ravishda siz homiyimizni eslatmasak ham yutdingiz va Yanimiko brendidan juda ham mazali, juda ham hamga ega bo'lgan to'plamni qo'lga kiritingiz. Svitshot ham beriladi. Agar o'zingizga katta bo'lsa, kattalarga berasiz. Kichkinagina qizcha ekan.
1: Biroz san'at sohasiga aloqangiz bormi yoki?
2: Yo'q, qiziqishim bor.
3: Shuni o'zi katta gap.
1: Hayron qoldim prosta.
3: Yoshingizni aytmadingiz, bizga sir bo'lib qo'ya qolsin.
1: Sir bo'lib qoldi, sir bo'lib qoldi. Salomat bo'ling, kuningiz
2: yaxshi bo'lsin. Sizlar ajoyib muxlislarmi?
3: Asosiysi shu, asosiysi bizga kerakligi shu. Sog' bo'ling, Dilnoza.
1: Omad bo'ling, Dilnoza, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Omad, daromad.
1: Rahmat.
3: Omad ham daromad ham berdi.
1: Ikkinchisi yoqdi menga ko'ra.
3: Yaxshi, yaxshi.
1: Ana shunaqa, kinokitda bir g'olibimiz bor va yana bir necha daqiqalardan keyin sizda ham bu imkoniyat bo'ladi. Hurmatli hurmatlilar, o'zingizni, omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Bilimlarni Dilnozaga o'xshab mana shunaqa savollarga tez-tez javob bersangiz, g'olib bo'lasiz. Miko sharbatlarini to'plamini yutib olishingiz mumkin. Maddiz O'rta Abdullayeva.
3: To'ppa-to'g'ri. Demak, Miko sharbatlari azizlar, meni bilishimcha men 9 xilini tatib ko'rganman va ulardan meni sevimlilarim bu qovun va banan bilan qulupnaylik. Azamat Oxundiga esa 9 xili yoqadi. Ular chunki o'zlari ham haligi ovqat tanlamaslar safiga kiradilar. Ha. Haligi hammasini birdek sevaverasiz, ichaverasiz. Ovqat tanlaydiganlar bor, tanlamaydiganlar bor.
1: Tanlayman.
3: Tanlaydiganlari sog'ligida ozgina muammo bo'ladi, masalan menga o'xshagan.
1: Yo, juda qattiq tanlab yuboraman, mas'ul ekan.
3: Karam sho'rva ichasizmi?
1: Ha, ichaman.
3: Ha, unda tanlamas ekansiz. Karam sho'rva ichgan odamdan ko'p narsa.
1: Kimlagadir sho'rva yoqmaydi, kimlardir o'sha borsh yoqtirmaydi.
3: Sizga nima yoqmaydi? Qaysi ovqat yoqmaydi?
1: Bilmadim.
3: Ko'rdingizmi, sizga hammasi yoqadi.
1: Shida yoqimsiz, yoqimsiz pishirib qo'yadiganlar, yo ayniganmas, yangi pishib turgan bo'lsa ham kidini eplomaganlar bo'lib qoladi, shunaqa og'riqlarda. Butqalarni
3: bosib beradigan butqalarni pishirib qo'yadi.
1: Ha, shu yashang mana, xaliz masalasida.
3: O'shani ham hali suvni bir iz. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Haqiqat rost ekan va biz bir necha daqiqadan so'ng yana bir filmni tayyorlaymiz azizlar.
1: Mana shunaqa omad sizga yor bo'lsin, qo'shiqlardan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

Ocean Badan Jumagece, saat 10:00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch, Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98'de.

Dushan Badanjuma Geçe Saat 10.00'de Kundin Mazmulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de

Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı'dan ve Maftun'a. Hit FM. Uzbekistan'da saat 23.